Kaydalar göl, kendi manar tökülürne. Dinleşenler eşim olur, dinleşesin.